itatakusa nozamamseliku nozamamseliku zamazama magic itatakusa itatakusa nozamamseliku njalo ngesonto ngo 3 kwawo 6 ekuseni kuKhozi FM. Ukhozi FM, Lou.